Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: cillop gibi. Evet abi.
0: Cillop gibi. Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Aynen öyle kurban olduklarım. Yepyeni bir Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Gençlik iyi misiniz? Hatta dur bir şey söyleyeceğim ya. Bu aralar her yerde kampanya var. Biz de radyo programında kampanya yapalım. Canım kardeşim bazen bunu söylüyorum. Sevgili bayanlar bugün Arif Güven Showtime. Bayanlara özel %50 indirimli. Evet abi. Malumunuz zaten bir şey ödemiyordunuz. Ödemediğinizin yarısını da ödemeyin artık. Ne şey diyor? Tabii canım. Kurban olduklarım. İyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflisiniz. Malumunuz kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Arif Güven Showtime. Tabii ki de radyonuzda. Çiçeğim. Güne nasıl başladınız? Sevgili dinleyiciler. Güne nasıl başladınız derken ben hakikaten söylüyorum. Bugün kötü başladım ama herkes benim kadar kötü başlamış. Bir arkadaşımla denk geldik burada şimdi. Dedi abi bugün ne oldu biliyor musun? Dedim ne oldu? Sabahın köründe para bulmuş. Dedim baba ne güzel ya. Vallahi söylüyorum ben hiç. Ya senin nasıl oluyor bu işler? Kurban olduklarım bir anlatın bana ya. Ben hiç bulan olamadım. Ben mağlup hep böyle düşüren oldum, kaybeden oldum. Vallahi söylüyorum. Yıllar yıllar önce sadece bir 10 lira buldum. Vallahi söylüyorum yolda gidiyorum. Bir 10 lira buldum. Hemen paranın sahibini bulmak için karakola. Şaka şaka öyle değil tabii. Gittim bakkaldan abicim malumunuz tütün ürünü aldım yani. Ne güzelmiş ya. Güne para bularak başlamak. Gençlik bir şey söyleyeceğim. Bir seferde 5000 euro buldum. Sonra uyandım. Rüyaymış yani. Dur ya bir sorayım bakayım. Kurban olduklarım içinizde hiç para bulan var mı ya? Hakikaten söylüyorum. Para buldunuz mu yolda? Para bulduktan sonra ne yaptınız? Kaç para buldunuz? Bir yazın bakalım. Girişte bunu bir konuşalım abi. Bir tek bağımsız bedevi ben miyim arkadaş? Hakikaten söylüyorum ya. Millet para buluyor. Ben abi sürekli düşüren taraf oluyorum. Yani... Evet abi bunu bir başlar başlamaz soralım bakalım arkadaşlarımıza. Hiç para buldunuz mu? Kaç TL buldunuz? Bulduktan sonra ne yaptınız abi? Evet 0530-071-4355 Malibunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Girişgah konusu bu olsun abi. Evet. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Canım kardeşim dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Gençlik. Sonra cuma. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız süper keyifli günlerden birisi olsun inşallah ya Rabbim. Başka çiçeğim. Seyir halinde olanlar kazasız, belasız, cezasız yolculuklarınız olsun. Aman dikkat, aman dikkat. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize Allah kolaylık versin. Kurban olun. Sonra tabii ki de kocaman bir alkış elbette klavye kahraman arkadaşlarımıza. Çok keyifli bir ilişkimiz var sizle biliyorsunuz değil mi? Vallahi söylüyorum. Normal hayatta böyle değil. Bakın normal hayattaki ilişki durumunu şu güzel kardeşiniz özetlesin. Şunu bir kere hiç unutmayın. Bak birisiyle vade dolunca gerçekten ne kadar çabalarsanız, ne kadar çabalarsanız... abi gram ilerlemiyor. Bu arkadaşlıkta da böyledir. İlişkilerde de böyledir. Bu iş gerçektir abi. Eğer hani vadesi dolduysa bir şeyler olmuyor. Üzücü de olsa bir de şöyle bir şey oluyor. Zorladıkça uzaklaşıyor insanlar birbirinden. Dolayısıyla bizim hiç böyle bir ilişkimiz yok vallahi. Teşekkürler gençlik. Malibunuz. Kurban oldum. Oyunu başlatalım mı? Siz hepiniz ben tek. Her zaman olduğu gibi burada da tek. Bir de tek başına yaşayan dostlara, benim gibi bekar kardeşlere bir tavsiyem olacak. O da şudur. Çiçeğim evde tek başına bile olsanız, tuvalete girerken şu kapıyı kapatmayı alışkanlık haline getirin. Yoksa iş yerindeki tuvalette de aynı şeyi yapar, rezil olmaya teyit geçersiniz. Tabii canım. Canım kardeşim kurban olduğum. Alo sevgili Romalılar. Öyle değildi ya. Biz hazırız. Muhtemelen artık siz de hazırsanız bugün de Arif Güven Showtime'a ufak ufak başlayalım abi.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Arif Güven Showtime.
1: Yettik gari sevgili dinleyenler. Şimdi benim en sevdiğim bölüme geldik. Malumunuz sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Aynı zamanda yoklama yapıyoruz. Kreve kahraman arkadaşlarımız nerede, şöyle bir bakıyoruz. Bir kendimize gelelim. Ki bu havalarda çok zor ya. Hakikaten söylüyorum. Sevgili dinleyenler, malumunuz şimdi iyice böyle bir 8.30'a doğru günlerdeyse o zaman ağarmaya başlayacak. Özellikle bugünle ilgili konuşmak istiyorum. Çok erken saatte uyandım. Çiçeğim, karanlık havada hakikaten söylüyorum. Millet zombi gibi okula gitmeye çalışıyor. Bir de bu arkadaşlardan full performans bekliyoruz. Ya insanı evden dışarı adımını atınca sabahın köründe gerçekten söylüyorum. Sırlar dünyasındaki bir ortamda buluyor kendisini. Diyorsun oğlum ne performansı ya. Gideceği yere varsın otur haline şükret yani. Tabii canım. Abi bir uyandım. Pencerenin kenarındayım. Yataktan şöyle bir dışarıya baktım. Yavrum işe gitmeyi bırak insanın uyanası gelmiyor. Vallahi söylüyorum ya. Bugün hepten karanlık geldi bana. Dedim oğlum şu pencerenin kenarına çök. Vallahi söylüyorum bak Bülent Ersoy gibi makber okumaya başlayacaktım yani. Dünyam daraldı. Vallahi söylüyorum. Zaten dün bir de kredi kartı ekstrem gelmiş. Hepten dünyam daraldı. Hepten canım sıkıldı. Yavrum bir şey söyleyeyim mi? Sevgili dinleyenler artık biz bir aile gibiyiz. Açık ve net. Son aylarda okuduğum en acıklı metin yemin ediyorum kredi kartı ekstrem. Yani... Ve iyi bir eserden beklediğim her şey var. İnsanı derinden sarsıyor. Şaşkınlığa uğratıyor. Vallahi söylüyorum çok şaşırdım. Gelen ekstreyi bir gördüm. Çok affedersiniz bugün ayaklarım popoma çarpa çarpa koşacak koşar radyoya geldim yemin ediyorum. Yani. Al bak doğru söylüyorsunuz. Sabah okula göndermek için kızımı kaldırıyorum. Anne hala gece niye beni uyandırıyorsun diyor. Gel de 7 yaşındaki çocuğa bu durumu anlat diyor. Doğru söylüyorsunuz. Bunlar daha iyi günlerimiz ha. Daha sonrasında böyle bir yarasa moduna geçeceğiz. Tabii canım. Bedenlerimiz zombi gibi işe gitmeye başlayacak. Hani gece hayatım yok benim diyen herkesin artık bitki benim gece hayatı var abi. Vallahi. Çiçeğim imamdan önce uyanıyoruz ya. İmamdan önce uyanıyoruz. Güneşten önce uyanıyoruz. Biz başlıyoruz. Güneş sonra mesaiye başlıyor paşam yani. Velhasıl Allah herkese sabırlar versin. Yoklama mı? Sosyal medya adreslerimizi hatırlatma. Seve seve keyifle kurban oldum. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası ki programın girişinde ilk anonsa da verdik. Dostlarımıza sorduk. Dedim oğlum hiç para bulan var mı içinizde ya? Para buldunuz mu? Kaç para buldunuz? Bulduktan sonra ne yaptınız? Bir onlara bakacağız ama genel böyle bir yoklama yapalım. Şu sosyal medya adreslerimizi her gün olduğu gibi yine hatırlatalım. Canım kardeşim Instagram'dan bizi takip etmek isteyen dostlar varsa Instagram adresimiz elbette bellidir. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter Arif Güven. Arif Güven. Buyurun buyurun buyurun. Bir keresinde İzmir Hilton önünde 20 TL bulmuştum. Tam yerden alacakken dilenci benden düştü dedi aldı diyor. Kardeşim, Star Murat, kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. Toparlanmışız vallahi söylüyorum. Herkes yine burada abi. Kemik kadro burada. Çanakkale bir kadar sevgiler abi. Eyvallah kurban oldum. Nevşehir, Berkes. Arif Güvenli bugün de herkes. Eyvallah, kafiyeli gelmiş. Antalya. Bir videomuz vardı. Bir hanımefendi çok da keyifli, çok da güzel böyle bir anlatım yapmış. Bulursam o ses kaydını da paylaşacağım, videoyu vereceğim. Uşak'tan selamlar abi, kurban oldum. Eyvallah, Balıkesir Bandırma burada. Yaz bizi yoklamaya, neresi? Düzce. Bilecik'ten selamlar patron. Allah razı olsun. İnegül'den selamlar. Paramız yok ama Arif Güven bedava. Mustafa, ay kurban olurum be. Her zamanki gibi yerimizi aldık kardeşim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Yettim çiçeğim, yettim. Soğuk, çok soğuk. Ne yapalım? Gençlik, hava soğudu. Dolayısıyla ben dinleyenlerime hizmet olsun abi. Deve cüce oynatayım mı size? Malum çok eski bir oyundur. Deve diyoruz, ayağa kalkıyoruz, cüce diyoruz, çöküyoruz. Bu halde ne yapıyoruz? Isınıyoruz abi. Bir şekilde ısınıyoruz. Yani tabii canım. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasınız, kurban olduğum. Harika bir tarifte. Eyvallah kurban olduğum. Kafede oturduğum sandalyede 20 lira bulmuştum. Sevinmiştim. Sonradan anladım ki diyor. Zaten o para benden düşmüş. Kuzu oldum, kurban oldum. Var valla bir dünya mesaj var. Şöyle bir şey yapalım abi. Minicik böyle bir ara alalım. Aradan sonra mesajlara bakmaya kaldığımız yerden devam edelim. Olabiliyorsa haber başlıkları da gelsin. Yapacağız bir şeyler ya. Ayrılmayın.
2: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: radyonun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Bakalım. Nerelerdeyiz? Mardin'den selamlar patron. Eyvallah kurban olsun. Eskişehir'den selamlar abi. Teşekkürler canım kardeşim. Ofistekilerle birlikte seninleyiz. Allah razı olsun. Afyonkarahisar burada mı burada? Muğla burada mı burada? Buyurun. Çok da güzel bir fotoğraf. Ki Muğla'mızın her köşesi hakikaten söylüyorum ayrı bir güzeldir. Adana. Hoş geldin Adana. Kurban olsun. Konya'dan selamlar abi. Eyvallah. Kırklareli burada patron. Ordu, Ünye, Yalova. Oo maşallah toplanmışız. Elbistan'dan selamlar abi. Bir fotoğrafımız vardı. Neredeydi? Nazilli. Kurban olduğum Nazilli. Aynı zamanda Malatya var ya. Malatya ilk defa mı gidiyor lan? Var mıydı böyle? Muhtemelen Hakan'ımız da Şakran'dan bizimle birlikte şu anda. Özelden mesaj geldi. Bakayım. Bolu'dan selamlar patron. Konya Karaman burada. Eyvallah. Bu nedir? Kral hoş geldin. İyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşim. Yoklamayı alır mısın? İki tane de helal olsun haberi yollamış. Canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Arif'im hemen hemen her gün para buluyorum. Nasıl ya? Hemen hemen her gün nerede para buluyorsunuz ya? Ben niye bulamıyorum? Siz nerede geziyorsunuz? Belki de benim bir şey söyleyeceğim. Yani benim bu yayın saatinde kaldığım zaman dilim içerisinde insanlar dışarıda para buluyor. Ben bu dört duvar arasında hakikaten söylüyorum. Kim soktu lan beni bu dört duvar arasında? Beni bir saatten sonra darar geçiriyorum. Hapis gibi abi. Hakikaten söylüyorum ya. Dışarıya seslenesim geliyor. Gardiyan su. Hatta tarih eser hepsi değerli. Ha, evet ya kendisi arkeolog olduğu için böyle. Jeton şimdi düştü. Nazırım kurban oldum hoş geldin. Bakayım. En son bulduğum 25 kuruş. Herkese talih diyor bana kör Salih. Ben de. Valla. Dur bakayım 001 Adanalı. Serdar'dan selamlar abi. Kurban oldum. Bak cumartesi akşamı 70 TL bulmuş. Ne yaptın abi peki? Hani buldunuz da ne yaptınız? Sahibini aradınız mı? 200 TL o da sahte çıktı diye gelen bir haber var. Son 20 senedir ne para ne de değerli bir madeni. Hiçbir şey bulamadım yolda. Millete kaldım ki düşürsün abi diyor. Cepler zaten boş. Oğlum bana niye fırça atıyorsun lan? Ama doğru söylüyorsun yani kimsenin para yok ki. Bakayım. 10 kuruş buldum abi. Daha bu sabah yerde 10 lira buldum. Aa. Dur bakayım ne? Çıktığımda bisiklet turunda 30 lira buldum. Asfaltın kenarında rüzgardan korunarak otlara yapıştı. Gittim aldım abi. Sonra ne yaptınız oğlum? Oğlum benim dinleyiciler direkt cebe indiragan diye yemin ediyorum. Gerçi bulunan meblağlar da küçük meblağlar yani. Yolda değil de denizde bir ne bakayım? Denizde bulmuştum. Allah Allah. Gidip dondurma almıştım abi. Ne diyorsunuz ya? Parayı geçtim canım kardeşim. Bak bilezik bulmuşlar ya. Şu açılır kapanır 24 ayar altın bilezik bulmuştum. Sahibini bulmam 3-4 saatimi almıştı. Kadın sevinçten ağlamıştı. Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım keriz. Öyle deyip abi. İki yıl önce otobüs durağında kadının çantası içerisinde 18 bin lira bulmuştum. Ne diyorsunuz ya siz? Oğlum nerede geziyorsunuz ya? Gençlik 18 bin lirayı kim kaybetmiş ya? 18 bin lira bulmuş. Sahibine ulaştım iade ettim. Kadıncağız o gün bankadan kredi çekmişti. Neredeyse parayı kaybettiği için intihar etmek üzereymiş. Allah Allah. Sadece 100 lira buldum üzgün surat. Yerde bulduğumuz beleş parayı da beğenmiyoruz artık. Cepte kuruş para yok. İşten dönülmek dönüyordum. Yorgunlukla ayakları ya çok uzun yazmışsın. Kurban oldum. Birkaç hafta önce apartmana girerken önce broşür sanıp sonradan para olduğunu fark ettiğim 300 TL buldum. Direkt yöneticiye verdim. Abi nasıl buluyorsunuz bunları ya? 300 TL ya. Bir miktar para buldum. Kaybeden ise size sorarsa para bende dedim. Apartmandan birisine aitmiş. 2 gün sonra sahibine teslim ettim. Aferin. 20 TL buldum. Bir otelin otoparkında bulmuştum. Vale düşürmüştür herhalde dedim. Gittim valeye verdim. 12-13 yaşlarında sürekli eve gittiğim yolda 5 lira bulmuştum. Sonra birkaç gün daha arayla aynı yoldan sürekli geçtim. Hiç para bulamadım. Vay be. Bir şey söyleyeceğim. Hiç kaybeden yok mu içinizde? Kurban olduklarım. Herkes para buluyor abi. Dur bakayım. 50 TL sonrasında arkasını çevirdiğimde reklam olduğunu anladım. Aa, evet böyle hani yere atıyorlar para diye uzanıyorsun bakıyorsun aa reklammış. Geçen yaz sitenin parkında 100 TL bulmuştum. Etrafa baktım bir an o parayı elimden alacaklar diye korktum. Yerimden ok gibi fırladım o parayla. Gittim diyor harcadım abi aferin çocuğum. Küçük parkta 10 lira bulmuştum. Direkt diyor kendi karta yükletmiştim. İç içe geçmiş 2 tane 20'lik buldum. Millet parayı bulmuş hakikaten söylüyorum. Demek ki bu sebepten dolayı onlar şu anda dinleyince ben hala çalışıp para kazanacağım diye radyo programı yapıyorum yani. tam tamına 150 TL. Birisi 100, birisi 50 TL'ydi. Ne tatlıydı diyor. Tabii canım, beleş para abicim. Bir de saymışlar bak, yerde bulsan da sayacaksın dedikleri demek ki bu yani. Yaklaşık 2 sene önce bulmuştum 20 TL. Gidip akbil doldurmuştum. Bizim iş yerinde düşüren çok oluyor. Hemen hemen her gün arıyoruz. Bekletiyoruz. Gelmezse bir sadaka kutusu var. Oraya atıyoruz. Gerçek ihtiyacı olanlara gidiyor. Ne güzelmiş ya. Abi merhaba, kolay gelsin. Eyvallah çiçeğim. 10 gün önce 15 parça 50 TL buldum. Birisi sinirlenip... Yok canım ya. Ciddi misiniz siz? 10 gün önce 15 parça 50 TL buldum. Birisi sinirlenip sanırım parçalamış. Üşenmeden para bandı ile sabırla bantladım. Ve ATM'den yatırdım maaş kartımı para. Allah Allah. Puzzle gibi birleştirmiş valla. Varmış ya. Bak, kaybedenler de var ama. Çok para kaybettim abi. Muhtemelen herkesin yerde bulduğu paralar benim abi diyor. Benim de olabilir. Benim de olabilir. Nereden biliyorsun hemen ya? Benim dinleyici çok mezarcı çıktı. Hemen atladılar beleş para 20 gün. Abi bizimdir o ya. Canım kardeşim. Oy maşallah. Şimdi verilmesi gereken minicik bir mola var. Moladan sonra yine buradayız. Bakacağız ne oluyor ne bitiyor. Yapacağız bir şeyler. Gençlik, ayrılmayın. Arif Güven.

buradayız. Gençlik bütün mesajları için gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Şımartıyorsunuz. Yaptığın sanat sanat. Eyvallah, kurban oldum. Yaptığın sanat deyince biliyorsunuz sanatçılar halka aittir. Evet abi, sanatçılar halka aittir. Ve sanatçılar bu durumu kız arkadaşlarına asla izah edemezler. Oğlum Arif Güven, kendine sanatçı mı diyorsun? Önemli olan kısım bu değil canım kardeşim. Önemli olan kısım şu. Sanatçılar bu durumu kız arkadaşlarına asla izah edemezler kısmı önemli.

0: sanal aşk durumu neredeydi? Dur bakayım. Buyurun, bir sanal aşk dolandırıcılığı. 4 yıl boyunca evlilik kurdu, hayalini kurduğu adam kadın çıkmış ya. Genelde bunun tam tersi olur, biliyorsunuz değil mi? Bağcılar'da yaşayan 35 yaşındaki Şükran Ö, sosyal medyada erkek profiliyle hesap açıp 4 yıl boyunca evlenme vaadiyle kendisini kandıran, para, kıyafet ve telefon isteyen Selpil Kara Hasan'ın az ceza alması için etkin pişmanlıktan yararlanmasına izin verdi. Dur, anlayacağız şimdi hikayeyi. Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre diye haber böyle başlıyor. İstanbul Bağcılar'da evli ve iki çocuk annesi Serpil Karahasan açtığı sahte erkek profiliyle Facebook hesabıyla Şükran Öğü'yü 4 yıl boyunca evlilik vaadiyle dolandırmış canım kardeşim. İki çocuk annesi Serpil Hanım böyle bir sahte profil açıyor. Erkek fotoğrafı koyuyor ve Şükran Öğü'yü 4 yıl boyunca evlenme vaadiyle kandırıyor. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan gerekçeli karara göre Selpil Karahasan yakışıklı erkek fotoğrafını kullanarak Facebook sitesinde Kaan Yıldız ismiyle sahte hesap açtı. Bu hesabı görüp profildeki erkek fotoğrafından etkilenen Şükran Ö, arkadaşlık isteği gönderip cep telefon numarasına mesaj attı. Bir süre sonra Şükran Ö'nün telefonu cevapsız bir çağrı geldi. Şükran Ö bu numarayı aradığında kendisini Kaan Yıldız'ın ablası olarak tanıtan kişinin müsait olmadığını söyleyerek telefonu kapattı. Sonrasında Şükran Ö ile WhatsApp üzerinden yazışmaya başladı. Şükran Ö, erkek zannettiği ve evlenmek niyetinde olduğu Kaan Yıldız'la telefonda veya yüz yüze görüşmek istediğinde kendisini ablası olarak tanıtan Selpil Karahasan'a, onunla görüşmüş yani. Sözde Kaan Yıldız, Şükran Ö'ye yazdığı mesajlarında ablasının kendisini çok beğendiğini söyleyerek ailemiz için uygun bir eş adayısın. Bugüne kadar görüşüp konuştuğum kızlarla bir sonuç alamadım. Görüşmeden ve konuşmadan evlenmemiz daha hayırlı diyerek ikna etti. Yavrum, hiçbir şekilde telefonla konuşmuyorsunuz. Hiçbir şekilde görüntülü birbirinizi aramıyorsunuz. Ama evlenmeye karar veriyorsunuz. Çok mantıklı yani. Evlilik hayalleri kuran Şükran Ö, hayali sevgilisine birçok kez hediye ve para gönderdi. Yaklaşık 4 yıl süren... Abi 4 yıl ya, kurban olurum, bu nedir ya? 4 yıl süren karşılıklı mesajlaşma serüveninde Serpil Karahasan Facebook profili Kaan Yıldız'a aşık ettiği Şükran Ö'den çeşitli bahanelerle farklı zamanlarda para, telefon ve kıyafet istedi. Evlilik hayali kuran Şükran Ö, çok güvendiğini söylediği Kaan Yıldız'a istediği paraları, kıyafetleri ve son model cep telefonlarını gönderdi. Vallahi şimdi hani bir şey söyleyesim var, ayıp olmasın diye susuyorum ama ne diyeyim abi? Hani bu kadar kerizlikte değil mi yani? Bununla da yetinmeyen Serpil Karahasan, Şükran Ö'den galeri açmak için 300 bin lira para istedi. Şükran Ö de bu kadar parasının olmadığını söyleyince ayrılmakla kendisine gönderdiği yarı çıplak fotoğrafları Facebook'ta yaymak... Abi hakikaten söylüyorum. Cem Yılmaz'ın dediğine geliyoruz. Hani oğlum diyor, biz marjinaldik hani. Yarı çıplak fotoğraflar da yollamış ya. Velhasıl bu fotoğrafları arkadaşlarına göndermekte tehdit etti. Bu konuşmadan sonra Şükran Ö dolandırıldığını anladı. Abla günaydın. Ve şikayetçi oldu. Polisle yaptığı işbirliği sonucunda Selpil Karahasan'dan 300 bin lira vereceğini söyleyerek buluşma ayarladı ve sanık burada yakalandı. Abi hakikaten söylüyorum, çok enteresan bir durum değil mi ya? Gerçi bizim memlekette ben Hızır'ım diyene binlerce para verenler var. Hatta herkes, bak bu insanlar sizi dolandırıyor diye bangır bangır bağırırken malumunuz hala tosuna arka çıkanlar vardı yani. Şimdi bu hikaye bunların yanında biraz böyle bir basit kalıyor ama hani diğerlere göre tek böyle hani şöyle söyleyelim, ekstrem yanı. Abi 4 yıl sürmüş ya. 4 yıl abi. Ve 4 yıl boyunca sesini bile duymadığın birisine para göndermek. Hakikaten şaka gibi ya. Yani ben yüz yüze bile görüştüğüm insanlara para vermezken... Allah akıl fikir versin, gerçekten söylüyorum ya. 4 yıl hiç görmediğin, sesini duymadığın birisine nasıl hediye gönderebiliyorsun? Nasıl evlenme hayali kuruyorsun? Velhasıl Kaan diye biri yokmuş, Serpil'miş zaten. Ve kendisini erkek diye tanıtmış. Serpil, adamsın. Oy kurban olduklarım, işte bunlar havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizin haberleri. Genç, sakın bir yere ayrılma.
1: Selamlar Arif Baba. Seni Londra'dan takipteyim.

Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın, adam. Adamsın, adam. Güvenli.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselt. Arif Güven yayında.
1: Canım kardeşim, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizdeki haberler. Şu evin durumuna bir bakalım canım ciğerim. Neymiş bu, bakayım bir. Kastamonu'da 16 günde 17 defa yanan ev sahipleri bir Diyanet'ten yardım istemiş. Yavrum, Diyanet'in ne alakası var bu konuyla? Tövbe yarabbim ya. Kastamonu'nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı evde bilinmeyen bir sebeple sürekli olarak yangın çıkıyor. Bir haftada 6 kez yanması ve gündeme gelen evde yangınlar devam ediyor. Merak konusu olan ev 16 gün içerisinde üst üste 17 kere yanmış canım kardeşim. Habere göre küçük çapta yangın çıktığını söylüyorlar ve aile kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Yangınlar nedeniyle Dadaylı ailesi büyük korku yaşıyor. Korku sebebiyle aile evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazılarını da... Onlar da yapmış mesela. Evin dışındaki aileye ait ahır ve samanlıkta yangınlar da çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünleri de yandı. Yangın söndürme hortumuyla evde nöbet tutuluyor. Allah Allah. Dadaylı ailesi ellerine aldıkları yangın söndürme hortumlarıyla evde nöbet tutmaya başladı. Yangın çıktığı anlarda elektrik tesisatının da olmadığını ifade eden Çekyat, Çiçeklik, Buzdolabı, Çekmece gibi yerlerde yangının başladığını söylüyor. Ve bununla ilgili de canım kardeşim, şimdi olayı çok uzatmayalım. Aile öyle oldu böyle oldu hepsini anlatmışlar. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığından yardım talep etmişler canım kardeşim. Yavrum kurban oluyorum. Yani Diyanet İşleri'nde... Bildiğimiz kadarıyla metafizik unsurlarıyla mücadele için dediğimiz gibi böyle hani bu abiler muhtemelen 3 harflerden korkuyorlar. Onların yangın çıkarttığını düşünüyorlar. Dolayısıyla Diyanet'te jinekoloji diye böyle bir birim yok yani. Olay çok basit ya, kurban olayım. Takacaksın abi 3 vakte kadar eve böyle bir kamera. Tabii canım. Böyle hastalar var biliyorsunuz değil mi? Ona ne deniyordu abi? Piromani mi deniyordu? Piromani deniliyor diye biliyorum. İşte böyle piromani hastaları var abicim. Şimdi takacaksın kamerayı. Diyeceksin ki ailedeki bu hasta kim? Yani tabii canım. Belli ki evde birisinde böyle bir ateş yakma hastalığı var. Çünkü ne zaman böyle haberler çıksa sonuç abi tabii ki de insanlardan kaynaklı oluyor. Ama bu durumda Diyanet'ten yardım isteyen kafada belli ki terelerli yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi uzaktan bakıyorum olaya ama... aileden kimse abi Diyanet'ten yardım isteyen belli ki onun kafa terelerdi. Belli ki evi o yakıyor yani. Tövbe yarabbim ya. Geçelim kurban olduğum geçelim. Abi günün konusu. Yavrum bir yavaş, bir yavaş. Şuna bir bakalım, nedir bu? Eski Malezya Başbakanı Rezak'a ait yerlerde arama. Nakit dolu 72 çuval çıkmış canım kardeşim. 72 çuval. Malezya polisi başbakanlık koltuğunu kaybeden Necip Rezak'ın, bir şey söyleyeceğim, adamın soyadının Rezak olması bir tek benim dikkatimi çekmedi inşallah ya. Evet abi, soy ismi Rezak. Nakit dolu 72 çuval paradan bahsediyor yani, bavuldan bahsediyor. Kader midir nedir bilmiyoruz ki. Oy oy, ne oluyor da bitiyor. Bu arada yeni yeni selamlarımız var. Gençlik. Abi biz de geldik. Eyvallah. Dur bakayım neydi bu. Şarkı için teşekkürler. Cansın Can. Londra'dan Konca'ya. Kurban olurum. Hoş geldin. Yakışıklı kardeşim de buradaydı ya. Salzburglu. Öyle bir yerden. Hüseyin 35. Kurban oldum. Hoş geldiniz. Birazdan sevgili dinleyenler, malumunuz, günün konusunu verelim mi abi? Birazdan mı? Peki birazdan verelim. Birazdan günün konusunu vereceğiz. Yine bir tık böyle bir haberlere bakacağız. Canım kardeşim, olabiliyorsa sen sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
2: Hey Arif Güven. Sen bir çılgınsın dostum.
3: Arif Güven, bana kimse senin ne zamana kadar dinleyeceğimi sormasın. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum kardeşim. Ne zaman öleceğimi...

0: Özgüven Showtime.
1: Şimdi havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Canım kardeşim. Portekiz'den şimdi böyle bir haber var. O da şudur: Portekiz'de işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurması yasaklandı. Yani şunu söylemeye çalışıyor ki, mesai bitti, o saatten sonra patronun sana zırt pırt telefon açamayacak canım kardeşim. Yasak hemşerim, yasak. Anladık oğlum Portekiz. Çok medenisiniz, çok, yemin ediyorum. Yani. Portekiz hükümeti işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklayacak yeni bir yasayı parlamentodan geçirmişler canım kardeşim. Covid-19 salgında uzaktan çalışmalı yangınlanmasıyla birlikte özel hayatı ile iç arasında açı kapanırken Portekiz hükümeti işverenlerin mesai saatleri dışında çalışanlarla iletişim kurmasını yasaklamayı gündeme almış. Geride bıraktığımız cuma günü parlamentodan geçen yasaya göre şirketler akşamları ya da hafta sonları çalışanları arama yapamayacaklar. Sallıyorum, patron hafta sonu bana e-posta yollamış. Patron ceza alacak. Patron beni aradı. Patronu ispiyonlayacağım, hemen ceza alacak. Tabii canım. Yasa uyarınca şirketler elektrik ve internet faturaları gibi evden çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve normalde işverenlerin işletme giderleri... Geçelim. Hikaye budur. Bizim patronlar malumunuz hiç böyle değil. Şimdi genel anlamda söylemek istemiyorum ama bizimkiler 5 dakika erken çıksan hemen böyle bir saate bakıyor. Tabii canım. Gibi durumlarımız var. Gerçi ben hoş, hani bu konuda çok şanslıyım. Gerçekten söylüyorum. Yayındayım diye söylemiyorum, gençlik. Valla patronumu seviyorum. Ki umarım o da beni çok seviyordur. Bence seviyordur. Ama diğer radyo programcı arkadaşlar kıskanmasın diye bunu bence söylemedi hiç bana şimdiye kadar. Ama seviyordur. Ve inşallah da söyledim canım kardeşim. Yılbaşında yeni zamla alakalı patronum gerçekten de bir patron olduğunu inşallah bana kanıtlar. Bilmiyorum yani. Şimdi böyle bir durum varmış. Portekiz'de dediğimiz gibi mesai saatin bitti. Patron sana telefon açamıyor. Patron sana mail atamıyor. Hafta sonları patronun seni arayamıyor canım kardeşim. Ya da işte hafta sonları sana mail atamıyor. Atarsa da cezası var. Vay diyorsun be. Buradan yola çıkarak biz de şimdi arkadaşlarımıza bir soralım. Malumunuz çok zor zamanlar geçirdik. Bak şimdi bu hani haberle alakalı pandemiye de bağlamışlar. Bizde durum ne çiçeğim? Hani senin patronun nasıl, kurban olduğum? Bugün biraz böyle bir patronlardan konuşalım. Evet abicim, benim patronum nokta nokta nokta. Günün konusu bu olsun. Abi adımı okuma derseniz elbette okumam. Kimsenin başını belaya sokmaya gerek yok. Durduk yere bir radyo programı sayesinde işsiz kaldım demenize gerek yok. İşten atıldım. Ne oldu? Radyoda bir çocuk vardı. Patronlarla ilgili konuşun dedi. Ben de verdim veriştirdim. O dümbelek de adımı soyadımı her şeyi okudu. Patron da dinliyormuş meğer gibi durum ne olmayacak. Dolayısıyla da rahat rahat yazın abi. Benim patronum. Abi bakalım insanların patronları ne yapıyor, ne ediyor, ne bileyim nasıl bir tavır sergiliyor, iyi midir, kötü müdür, iyisiyle kötüsüyle. Dolayısıyla çalışan arkadaşlara bunu soruyoruz. 0530-071-4355 Malibunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bir kez daha hatırlatalım. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Olabiliyorsa sadece WhatsApp'tan, Instagram'dan gelenleri çok sonra görüyorum. Facebook killerden gelenleri çok sonra görüyorum. Twitter oğullarından gelenleri çok sonra görüyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla sadece WhatsApp abi. Bugün biraz patronları çekiştirelim. Evet. Ben de gaza geleyim. İşçiyiz. Haklıyız. Patron da yan adada bu arada, yemin ediyorum. Böyle yaparak bildiğin sevgili dinleyenler, yani burada işçiyiz, haklıyız, alacağız diye slogan atmakla ayağıma taş bağlayıp kendimi denize atmam arasında hiçbir fark yok, yemin ediyorum. Ses mi geldi? Ver bakayım.
2: Arif'im, benim patronum biraz aksi, nalet. Ama ben hem 15 senedir buradayım hem de biraz da yaşımdan dolayı bana iyi davranıyor. Öteki arkadaşlara maalesef çok kötü.
1: Ya. Bugün patronları çekiştiriyoruz gençlik. Gün bugündür. Evet abi, 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra sizden gelen mesajlarla program kaldığı yerden devam edecek.

0: Patron Candan bizi izlemiyordur. İnşallah Patron Candan bizi izlemiyordur.
1: Arif Güven Showtime.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
5: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
6: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
2: birazcık daha fazla ederek
1: Arif Güven yayın.
2: Sevgili dinleyenler, malumunuz programı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği olduğu bir kadar daha sizlerle birlikteyiz. Genç haberler moda. Şimdi mesajlar. Şöyle bir haber vardı. Buradan yola çıkarak dostlarımıza konuyu verdik. Dedik ki Portekiz'de işverenler çalışanlarına iletişim kuramayacaklar. Hangi zamanlarda? Mesai bitti. Patron seni arayamayacak abi. Hafta sonu patron sana telefon açamayacak abi. Mail bile atamayacak. Hakikaten söylüyorum. Dedik güzel bir uygulama. Ofise gittiğimiz zamanlarda toplu ulaşım değil taksi ya da kendi aracımızın yakıt masraflarını karşılıyor. Evden çalışırsak bile yemek ücretlerini ödüyor. Yol ücretleri ekstra maaşımıza yatıyor. Ama şirketim yurt dışına bağlı Türkiye'de ofisi var. Zaten yerli olsaydı hakikaten şaşıracaktım yani. Dedim önce bir kafayı alıyor herhalde beni. Sonradan hani belli oluyor. Dur bakayım. Bakalım. Arif'im ben patronumdan çok memnunum. Hepsi iyi insanlar. Kazı çalışmalarında küp dolusu altın bulup eve bile götürsek sessiz çıkmıyor diyor. Çok iyiler. Seviyorum patronlarımı. Aa ne güzelmiş ya. Benim patronum iyi de Nazlı mı patronu çok yoruyor. Sevdiceği mi? 638 İbrahim abimiz. Yine bak Nazlı'yı düşürmüş ya. Ne güzel ya valla. Ben ve arkadaşlarımız şanslıyız. Patronumuz çok iyi. Hiçbir şeyimize karışmıyor. Böyle olunca da baskı altında kalmadan daha iyi çalışıyoruz. Ve yurt dışından gelen bir mesaj olduğunu hemen söyleyeyim. Tabii canım Londra Konca yollamış. Bakalım. İyiyim çok iyi. Patronumu seviyorum. Benim patronum yok çünkü gülücük. Eyvallah bakayım. Abi bizim patron hacı ama yalanda üstüne yoktur diye gelen bir mesaj var. Yanında olmasam ben bile inanacağım. O derece yalancı yani. Bilemiyoruz çiçeğim. Bakalım patronlarımız nasılmış canım ciğerim. Hep 6'ya 5 kala çıkıyorum. Bu dakikliğinize bayılıyorum diyen bir patronum var. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyor. 5 dakika erken çıkıyorsunuz ve ben bunu görüyorum. Yani hatta işi gücü bırakın. Hep seni takip ediyorum. Gözüm üstünde demeye çalışıyor. Evet öyledir abi. Benim patronum da yalancı abi. Biz kazanırsak sen de kazanırsın. Kendi işin gibi düşün diyor. Ya bir de böyle bir zırva var ya. Çocuklar biz hepimiz aileyiz. He aileyiz evet. Sen ciple gidiyorsun ben toplu taşıma aracıyla yani. Madem aileyiz ver bir gün o cipi bana. Sen git toplu taşıma aracıyla. Tabii canım. Benim patronum bir yıldır alamadığı ödeneği benden 10 dakikada bir telefon görüşmesiyle almamı bekliyor. Üstüne bir de diyor akıl veriyor. Kendin al o zaman bir yıldan beri alamadın işte yazmış ya. Çalışın çalışmayana para yok. Benim patronum sürekli bu sözü söylüyor abi. Ya. Bakayım. Benim patronum yani eski patronum beni doğum izninde evden çalışmazsan işten çıkartmakla tehdit etti. Babamın bypass ameliyatında hastanede olmama izin vermedi. Bu hödük sayesinde işten ayrıldım. Hödük ne ya? O da çok hakikaten söylüyorum çok gaddarmış ya. Doğum izni yok babası bypass ameliyatı geçecek. Ona da izin vermemiş. Geçelim bakalım. Bak Fahrettin yollamış ne güzel. Tatil harcamalarımın tamamını şirket tarafından karşılayacağını söylemişti abi diyor. Ki ödedi de. İyi güzel. Fahrettin'cim senin patronuna patronum diyebilir miyim? Yani... Ne güzelmiş ya. Benim patronum iş için bana son model araba veriyor ve cebime 3 adet kredi kartı veriyor. Masraflar için akşam yemeği mazot için de arabayla oraya gitme buraya git diye kısıtlamalarda bulunmuyor. Demeyi çok isterdim ama benim durumum tamamıyla aç horoz kendisini buğday ambarında sanarmış abi demiş ya. Bizim patron 4 aylık maaşımızı ve tazminatlarımızı vermedi. Köşe bıçak kaçıyor abi. Bizim patron çakal demiş çakal. Ay kurban olurum ya. Patronum bak şimdi iş yerinde yemek çıkmıyormuş diyor ki biz yemek getiriyoruz ve yapıyoruz. Patron da bizim yemeğimizden yiyor abi. Taş yesin inşallah ne diyeyim ya. Abi bizim memlekette patronlar çalışanını nasıl daha fazla sömürürüm peşinde. Hep şöyle değildir ya hani İyisiyle kötüsüyle patronlarımızdan konuşuyoruz. Canım kardeşim, benim patronum böyle abi dediğiniz acep ne var bakalım?
3: Arif abi merhaba, ben hiç radyo dinlemeyen biri olaraktan kendi namıma gelmiş geçmiş en iyi radyocularından biri olarak görüyorum. İyi yayınlar abiciğim.
4: Burada seni Virginia'da dinletmeye çalışıyorum. Bütün arkadaşlar severek dinliyoruz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Burada bizi eğlendirdiğin için.

0: Jelen Showtime.
1: Yetik abi, burada izleyeceğiz, tamam. Bu kadar gürültüye gerek yok çiçeğim. Mesajlar. Bakalım. Evet. Benim patronum ne yaptın bugün sorusunu diyor ki 17.59'da sorar. İşten çıkışta abi, dolayısıyla 19.22 oluyor. Hain patron. Tabii canım. Bakalım. İşe ne kadar çabuk teslim edersek o kadar çabuk para ödeme alırız diyor. Yalan demiş. 3 haftada bitecek olan işi kapatabilmek için hem fiyat indirdim hem de 2 haftada teslim ettim. Şimdi patronun ağzını bıçak açmıyor abi. Hatırlatın oğlum, patron değil. Böyle. Bakayım. Bir gün seni yaka paça dışarıya atacak patronun, çok uğraşıyorsun. Yavrum evet, patronla uğraşıyorum çünkü çünküsü şudur. Yani beni Rütü'ye şikayet etmeyecek olan tek insan patronum abi. Şikayet ederse o da ceza alacak yani. Yok, ben vallahi söylüyorum. Hani şimdi iş olsun diye söylemiyorum. Ben patronumu gerçekten seviyorum ya. Vallahi seviyorum. Ay, bir gün bu yalanlar beni öldürecek ama bakalım ne zaman. Yani. Bakayım. Benim telefonumu kullanıyordu. Bendeki patronlar ilk yıllarda hepimiz işçiyizler. Parayı bulunca iş yok der. İşçiden 3 kuruş kesintiyi kar sayar. Anlamadım çiçeğim ama neyse. Benim patronum ki eski patronu Türk kahvesini yasaklamıştı. İsteyen kendisi alsın, getirsin içsin diyordu. Biz de öyle yapıyorduk. Abicim kahvedir bu ya, tövbe yarabbim ya. Bakayım. Önceleri evden çalışıyordum diye yol param kesilirdi. Sonra nasılsa evde yiyorsun diyerek yemek ücretini de yarıya düşürdü. Benim patronum bak diyor ki, bugün patron kadınlar tuvaletinin sifonunu tamir etti. Şimdi erkekler tuvaletinin kapısının kolunu tamir ediyor. Maaşlarımız mı? Aa, onu ödemiyor. Maaşlarımız mı? Aa, onu ödemiyor. Patron zaten bak masraf olmasın diye sifonu kendi tamir ediyormuş ya. Kapıyı kendi tamir ediyormuş. Benim patronum Arap. Yakında herkesin patronu Arap olacak diye düşünüyorum ve korkuyorum. Ya evet ya, güzel bir tespit olmuş aslında. Benim patronum yok. Olsaydı sineğin yağını hesaplayıp maaşımdan keserdi. Çünkü Kayseri ufak tefek hesapların başkenti demiş ya. Ay yarabbim. Benim patronum yarın için izin istediğinde karar verirken uzun uzun düşünür, kalem çevirir. Karar verdiğinde alacağım izin gününün üstünden 2 gün geçer. Ya benim de tövbe yarabbim, mimarlık bürosunda çalışıyorum. Gençlik, ben bunu söylemiştim ama hakikaten hiç unutamıyorum ya. 6-7 kişiyiz, en ufakları benim, staj yapıyorum. Patron odadan içeriye girdi. Dedi ki gençler işte ben hepinizi çok seviyorum. Klasik patron yalanı. Yemezler yavrum. Dedi ki işte içinde bulunduğumuz durum, şirketler küçülmeye giriyor falan. Böyle dedi ki yani ben işte sizden birisini çıkartmak istiyorum. Ama bunu hani benim yapmam çok zor. Çünkü hepinizi çok seviyorum gibi bir takım böyle zırvalıklar falan feşman. Konuştu. Bak ofiste 6-7 kişiyiz ve bütün bu konuşmayı sadece benim gözlerimin içine bakarak yaptı. Dedi ki siz kendi aranızda karar verin kimin çıkması gerektiğine. Zaten odadan o çıktı. Dedim ki arkadaşlar belli yani bu konu benim için yani. Şimdi oradaki arkadaşlar da ya yok be falan feşman deseler de dedim ki siz evli barklı insanlarsınız. Ben giderim abi, ne olur yani. Velhasıl yavrum çaldım patronun kapısını, karar verdik, ben çıkıyorum yani. Çaldım kapıyı, dedim ki abi karar verdik biz. Dedim ben çıkıyorum. Tamam dedi adam yani hiç. Sanki böyle öğle yemeğine çıkıyorum patron demişim gibi. Lan işten çıkıyorum, bir böyle kafayı kaldır bir hani. Hain patron. Yaşıyor mu bilmiyorum. Oy uş. Bakalım. Abi benim patronum sen olsana. Yavrum bir git Allah aşkına. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Benden patron olur mu ya? Bak ben patronum. Abi o bir sorumluluk ya. Vallahi söylüyorum. Yani patron olmak da zor. Bir sorumluluğum var. Benim bak burada mesela hani burada patron olmak istemem abi. Ama patronun oğlu olmak isterim yani. Tabii canım patron oğlu. Abi hep şımarık olur ya böyle. Koridorda yürürken diğer programcı arkadaşlara falan yaparım yani. Patronun oğluyum oğlum lan. Canım kardeşim, oy bir parti daha mı? Bir parti daha. Peki o zaman. Bir parti daha bakacakmışız. Bir dünya mesajımız varmış. Geliyorum, ayrılmayın.
2: İyi yayınlar Arif abi.
0: Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana gülüyorum, bilmiyorlar.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Köven Showtime.
1: Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan bütün dostlara. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bakalım mesajlar.

0: Benim patronum verdiği zamı vergi dilimine sokar, fazlasıyla geri almasını bilenlerdendir. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım, benim patronum yok, olmak ister misin Arif Güven? Saçmalamayın ya. Hakikaten söylüyorum. Benden patron olur mu ya? Vallahi olmaz, billahi olmaz. Bakalım. Vallahi Numan'cığım, okkala bir küfür sallamışsın patronuna ama yani. Şirketin çıkarları her şeyden önce gelir der. Benim patronum sürekli şirketi düşünür. Bizi düşünen yok abi. Eyvallah canım kardeşim. Hep zarar ediyoruz, hep zarar ediyoruz. Sürekli patrondan bu lafı duyuyorum abi. Hep zarar, hep zarar be ya. Benim patronum acayip gaz verir abi. Arkadaşlar, eli taşın altına sokma zamanı der. Bizim diyor o el taşın altından hiç çıkmadı ki. Evet yani bu patron yalanıdır malumunuz. Biz burada bir aileyiz. Ondan sonracıma biz kurumsal bir firmayız. Tabii canım, bunlar hep patron yalanları. Genç biliyoruz yani tabii canım. Bir kurumsal firma elemanına yakışmayacak şeyler yapıyorsun. Hayır, gören de nasıl? Eyvallah. Dur bakayım. Bizde vicdan paradan önce gelir der abi. Hiç alakası yok. Patronum sürekli yalan söylüyor abi. Arada sırada yapılan cumartesi çalışmalarından dolayı hafta sonu için plan yapmakta tereddüt ederken, arkadaşlar cumartesi bu konuları tamamlayalım der. Durduk yere başımıza iş çıkartır abi. Bilemiyorum yavrum, bilemiyorum. Benim patronum günün konusu. Biraz böyle bir patronları çekiştirelim istedik bakalım. Benim patronum çok güzel bağlama çekiyor abi. Adamın yanına zam istemek için gidiyoruz. Çok güzel konuşuyor ki diyor. Yanına ne için gittiğimizi unutuyoruz. Ya benim patronum da öyleydi vallahi söylüyorum ya. Yarım saat onu dinleyip yanından ayrılıyoruz. Sonra da lan biz zam isteyecektik diyoruz kendi kendimize. Bizimki de öyleydi. Mimarlık bürosunda çalışırken ay inşallah duymuyordur ya. Abi adamda şeytan tüyü vardı gerçekten söylüyorum. 4 kişi 5 kişi ayaklanıyoruz diyoruz ki artık zam isteyelim, zam isteyelim, zam isteyelim. Her kafadan bir ses çıkıyor abi. Velhasıl patron geliyor odaya oturuyor. Hep birlikte giriyoruz odasına. Patron diyoruz ki böyle böyle böyle. Biri konuyu açıyor abi. Patron bir konuşuyor, bir konuşuyor, bir konuşuyor. Yavrum bir odadan mutlu çıkıyoruz ki biz. Ağzımız kulaklarımızda yemin ediyorum yani. Oğlum ne oldu, zam aldık mı? Hayır almadık. Hatta zam almayı bırak, patron 2-3 ayda maaş ödeyemeyeceğini söyledi. Buna rağmen çok mutluyuz yani. Aynı. Bizimki de vallahi söylüyorum, eski patronum çok güzel bağlama çekiyordu yani. Benim patronum kız istemeye gideceğim gün şehir dışına göndermeye çalıştı. Ne? Şehir dışına göndermeye çalıştı. Kız istemeye gideceğim dedim. Sensiz isteyemiyorlar mı dedi. Bu güzelmiş ya. Patron bugün kız istemeye gideceğiz. Senin işin var oğlum, şehir dışına çıkman lazım. Patron kız isteyeceğiz diyorum. Oğlum sensiz isteyemiyorlar mı bu kızı ya? Hani... Vallahi güzelmiş yani. Benim patronum ülkede enflasyon sıfır diyor. Geçelim buraları, biraz siyaset olmuş. Tövbe yarabbim ya. Bu güzelmiş ama bunu yayında okuyamam. Malumunuz ucu çünkü bir siyasetçimize dayanıyor. Benim patronum hepimize IBAN numarası verdi. Ya bu yine konuyu oraya bağlamışsınız yavrum. Başımı belaya sokacaksınız ya. Malumunuz IBAN verme durumları falan peşman, geçelim. Benim patronum maaşımızı 15 gün erken yatırdı ve her ay hijyen kit... Aa ne güzelmiş ya, bak patron erken yatırmış maaşı abi. Ya senin patronun nasıl Arif Güven? Yavrum defalarca konuştuk. Artık yollamayınız. Kurban olduklarım bu kadar yeterli. Dur bakayım. Benim patronum sürekli bizi gaza getiriyor abi. Arkadaşlar biraz sıkarsanız bu işi zamanında bitirebiliriz diyor. Fazladan mesai yapıyoruz, para yok demiş. İşler harika gittiği halde borcum çok ve kazanamıyorum. Sürekli patrondan bunu duyuyorum. Abi hayırdır, maaşı aldın herhalde diye gelen. Yok be. Daha maaşı almadım gençlik ama ben dediğim gibi patronumla ilgili zaten hani hep söylüyorum abi, ben seviyorum benim patronumu yani. Abi senden patron olmaz çünkü çok merhametli olduğun için işçiler seni... Oğlum işçiler beni valla maymun ederler yemin ediyorum yani. Ben patron olsam çalışanlarım beni ciddi ciddi söylüyorum ya. Hani elinde oynatır dedikleri böyle bir durum var ya, valla parmağında oynatırlar oğlum beni ya. Tabii canım, benden nereden patron olsun kurban olduğum ya. Şimdi şöyle yapalım çiçeğim, ne yapalım? Öyle mi? Peki o zaman Yavrum şöyle bir şey yapalım ya. Dur şuna bir tıkla.
1: Arif abi kardeşim de seni dinlemekteyiz abi. Her daim.
2: Abi buradan eski sevgilime seslenemiyorum. Vallahi bak hanım eve almaz ha. Başımıza iş açma sakın.

0: Yalova'dan selamlar, ben Murat.
1: Selam Arif, Manavgat'tan takipteyiz.
2: Evet Arif, şimdi ben diyorum ki bu uzaylılar ya benim hanımı bir alsa.
3: Kafa aynı kafa, İstanbul'dan Halit, Halit Tamer.
4: Arif Güven.
5: Kırık Arif. Seni dinlemeyenin küpü kırılsın Arif.
6: Selam Arif Güven. Tam yapı tır şoförleri olarak seni dinlemekteyiz.
7: Baba selamun aleyküm.
8: Baba selamun aleyküm.
7: Kaynarca'dan seni dinliyoruz ama. Ben de taksiciyim. Sen böyle konuştukça ben gülüyorum mal mal. Taksiye binen yolcular da beni dili zannediyor. Durağa şikayet ediyorlar bize abi.

Duydunuzun sesini. Onu biliyor birazcık daha. Dağıttın usta. Eyvallah, kurban oldum. Buyurunuz. Valla çok çok teşekkür ederim. Geçtik. Senin yüzünden bir koli soda bitti be. Çok keyifli görüntüler geldi. Çok çok teşekkürler. Geçtik. Paylaşacağız bunları. Şimdi haberler. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir bakalım. Güzel haberler verelim istiyorum ya. Yavrum güzel haberler bulun bana ya. Valla. Bu ne, tövbe yarabbim. Geçelim bunu ya. Uyandığı Rusça konuşmaya başladı diye. Ara bunlar şehir efsanesi falan herhalde ya. Ha? Yatıyorsun, kalkıyorsun, bir bakıyorsun. Aa, Rusça konuşuyorsun yani. Sakallı bebek gibi. Aa, bir dakika, bununla ilgili de bir haber vardı ya. Yalan haberde vallahi söylüyorum. Hani bayağı iyiymişiz gençlik. Uyandığı Rusça konuşmaya başladı. Tövbe yarabbim. Şu hayvanlara çok özeniyorum bu anlamda ya. Hayvanların dil problemi olmaması ne kadar güzel bir şey ya. Vallahi söylüyorum canım kardeşim, bak. Sallıyorum, Kanada'dan bir tane kedi getir. Sallıyorum, Cezayir'den bir tane kedi getir. Sallıyorum, Türkiye'den bir tane kedi getir. Üç kediyi aynı odaya koy. Babacığım yine miyav miyav miyav miyav. Yani dil problemleri çok, anlatabiliyor muyum? Bizde öyle değil abi. Bakalım ne oluyor diye bitiyor. Geç o haberi ya. Hırsızdan soyduğu iş yerine not. Hırsız not bırakmış gençlik. Demiş ki insan bir kamera taktır. Rapinizi seviyorum yazmış ya. Bildiğin kafa geçiyorlar artık bizde. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ilginç bir soygun gerçekleşti. Bir büfenin camını kırarak içeriye giren hırsız madeni para ve gıda malzemeleri çaldı. Ardından ise bir not bıraktı. İnsan bir kamera takar, bir alarm taktırır. Hepinizi seviyorum yazmış ya. Canım hırsız, ne diyeyim artık. İki büfenin camını kırarak içeriye giren hırsız madeni para, balık ve aynı zamanda hamburger malzemeleri çaldı. Yavrum konuştuk, dedik ki en son hani canım kardeşim eskiden banka soyulurdu, kuyumcu soyulurdu. Şimdi kuru yemişçiye giriyoruz, kasaba giriyoruz, tekel bayi zaten hakikaten hani tekel bayi malumunuz biliyorsunuz. Ya vergi dairesini soymuş adam öyle söylüyor. Dur bakayım, bu nedir? Hırsızın notta hepinizden özür diliyorum. Hakkınızda... Aa, helallik de istemiş. Oğlum bu nasıl hırsızdan? Hepiniz de hakkınıza helal edin. Hepinize aldığımız üç mislini... Ha, hepimiz diyor ki aldığımızın üç mislini bırakacağız. Nasıl çaldıysam o şekilde bırakacağım. İnsan bir kamera, bir alarm taktır. Hepinizi seviyorum. Hepinizin parasını vereceğim. Sizi seviyorum ifadesinde...

0: Yavrum neleri neleri çalıyoruz artık ya. Kurban olduğum köprüyü benim zaten de şeydi hani fix abi. Bunu ölsem unutmam dediğim haberlerden birisiydi. Bildiğin köyden köprüyü çalmışlar ya. Dedim oğlum ne yapacaksınız köprüyü? Köy köy gezip muhtarlarla konuşup canım kardeşim böyle bir teklifte mi bulunacaksın? Muhtar ya elimde bir köprü var. Sizin bu köyde köprüye ihtiyaç var mı? Bunlar da rogar kapaklarını çalmışlar abi. Hırsızlar çaldıkları rogar kapaklarını satmak isterken yakalandı. Adana ve Mersin'de çaldıkları 106 adet rogar kapağını Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hurdacıya satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Sonra tutuksuz yargılanmak üzere bu arkadaşlar serbest bırakılmış. Ben anlamıyorum ki bu hikayeyi. Yavrum ben trafikte kırmızı ışıkta geçsem çat cezayı yapıştırıyorlar. Evet abi dünya ceza ediyorsun yani. Bu arkadaşlar onu yapıyor bunu yapıyor tutuksuz yargılanmak üzere serbest. Nasıl kalıyor abi niye kalıyor ya? 102 tane rogar kapağı çalmış işte bu arkadaş. Anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum sevgili dinleyen. Şimdi ne yapacağız? Yazıyor da doğru mu gidiyoruz? Evet yazıyor da doğru gidiyoruz. Bu arada ben de gelen şu videolara bakayım ya. Çok keyifli çok güzel videolar geldi diye tahmin ediyorum. Oo maşallah ne güzel ya. Paylaşacağız bu videoları. Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram adresimiz malumunuz belli. Çiçeğim Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır.
1: Selam Arif abi. Büyükbaş hayvan çiftliğinden sizi dinliyoruz. İnekler süt verimlerini artırdı.
2: Arif Güven kardeşim. Bundan bir hafta önce bir paylaştığım bir şey vardı. Eşinize yanlışlıkla seni seviyorum diye bir mesaj çekin demiştiniz. Ben de yanlışlıkla değil de eski kız arkadaşımın ismini telaffuz ederek bizim hanıma mesaj çektim. Ne yapıyorsun Gülizar aşkım diye. Hala aramı düzeltemedim kardeşim. Ne olur bize yardımcı ol.
3: Arif abi, Uşak'ta yol şirketinde çalışıyorum. Bir dakikanı bile kaçırmıyorum abi. Seviyorum seni, iyi yayınlar.
4: Şu anda evden bankaya doğru gitmekteyim. Radyoda Arif'in sesini duydum. Paranın kokusunu aldım. Müşterim olur musun Arif?
5: Arif Güven Show.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı

0: istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Güven Showtime yazıyor haberleriyle.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Aynen öyle canım kardeşim, yalancı çıkartacak halimiz yok. Dolayısıyla da yazıyorla devam ediyoruz çiçeğim. Bakalım ne oluyor diye bitiyor memlekette. Bir gecede 37 aracın lastiklerini kestiler. Zoru neymiş bu arkadaşın canım kardeşim? İzmir'in Menemen ilçesinde bir gecede park halindeki 37 aracın lastiklerini kesen şüpheliler güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah olmadan yakalanan iki şüpheli ertesi gün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Sebep? Niye abi? Niye serbest kalıyor bu arkadaşlar? Belli ki bu arkadaşların bir sıkıntısı var. İki kişi bir araya gelmişler, düşünmüşler. Demişler ki ne yapalım? Arabaların lastiklerini keselim. Biri böyle bir fikir bulmuş, yanındaki arkadaşını anlatmış, o da çok mantıklı bulmuş. Demiş oğlum ben niye düşünemedim bunu ya? Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde alkollü olduklarını, alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ya bırak Allah aşkına, hakikaten söylüyorum ya. Bir de şey diyorlar ya, şeytana uydum bilmem ne. Lan hakikaten söylüyorum yani, şeytan diyecek ki lan benim aklıma gelmedi ki böyle bir şey yani. Menemen'de görev yapan bekçilerin dikkati sayesinde çözülen olayda şüphelilerin emniyetteki ilk ifadesinde alkollü olduklarını, alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. İçme o zaman çiçeğim. Geç yavrum geç. Profesöre ateşimi söndür demişti. Oğlum bu ne biliyor? Böyle laf atma olur mu ya? Ateşimi söndür. Demişti, cezası belli oldu. Anesteziz ve algoloji uzmanı Profesör Doktor Nebahat Bulut'un sosyal medyadan Özcan A tarafından taciz edilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme ateşimi söndür. İkimizin de evli olması sorun değil gibi ifadelerle. Çok affedersiniz abi, çok hani yollardaki kavşakmış yani. 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Ya bu ne oğlum, ateşimi söndür. Geçelim kurban olduğum. Sıkılıyorum artık. Dediğimiz gibi eskiden banka soyulurdu, kuyumcu soyulurdu. Şimdi kuru yemişçiden tut da kasaba kadar her şey soyuluyor abi. Her şey pahalı çünkü. Arnavutköy'de kuru yemişçi dükkanına gelen dolandırıcılar tırnakçılık yöntemiyle kasiyeri oyalayarak 800 TL'ye para çaldı. Yaşananların haberlere yansımasının ardından dükkana tekrar gelen dolandırıcılar kasiyere pişman olduklarını belirtip çaldıkları paranın iki katını vererek helallik istedi. Aa Allah, hepimize böyle hayırlı üçkağıtçılar nasip eylesin yani. İnşallah sonra dükkan sahibinden şikayetçi olmazlar. Malumunuz, bunu da okuduk yani. Adamın klimasını çalarken, klimasının borusunu çalarken yakalanıyor. Dükkan sahibi şikayetçi oluyor. Sonrasında dükkan sahibi şikayetinden vazgeçiyor. Bu sefer hırsız dükkan sahibinden şikayetçi oluyor. Yani... Yaşananlara alakalı konuşan işletme sahibi Yusuf Kaya, bizim kasiyerimizi dolandırıp para çalmışlar. Kasiyerimize hiçbir şey demedik çünkü insanların işi bildiği belli diyor. Dükkanımız işlek bir dükkan, problem yok ama başka bir dükkanda olsa zarara uğratabilirlerdi. Ben onlara inanmıyorum, hakkımı da helal etmiyorum. Etme abi, şikayetçi de ol abi. Bu nedir? 14 kişilik minibüste canım kardeşim 56 kaçak yakalanmış. Tamam, biz yıllarca belediye otobüslerine böyle bindik, ne var bunda yani? Tabii canım. Buyurun. Bir de bu tarz haberler var. Ben vekil olayım, haritadan yer beğen. Allah Allah. Ankara'da trafik şube ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı radyo evi önünde yapılan alkol uygulamasında durdurulan otomobilin sürücüsü M.E.B. ve beraberindeki iki arkadaşı H.A. ile Ş.K. polislere zor anlar yaşattı. Milletvekili oğlu olduğunu iddia eden sürücünün arkadaşı trafik ekiplerine küfür edip saldırgan tavırlar sergileyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Allah akıl fikir versin, hakikaten söylüyorum ya. Gerçekten milletvekili oğlu mudur değil midir, habere çok böyle bakmıyorum ama gerçekten milletvekili oğluysa, milletvekili olan baba hakikaten televizyonlara çıkar, oğlu adına bütün vatandaşlardan ve polis teşkilatından özür diler. Tabii normal şartlarda olsak yani. Ama böyle rahatlık olur mu ya? Ben milletvekili olayım, haritadan yer beğen. Tamam o zaman söylüyorum, Fethiye. Yazın da güzel olur. Evet söyledim işte, haritadan yer beğen dedim. Fethiye olur, Muğla olur. Bizde böyle bir durum vardır gençlik, hani sen benim kim olduğumu biliyormuşsun. Ben bunu hiç kimseye söyleyemedim. Vallahi söylüyorum ya. Bir gün söyleyeceğim ama. Diyeceğim ki sen benim kim olduğumu biliyormuşsun. O da diyecek ki bilmiyorum, kimsin. Diyeceğim hayda sen de mi bilmiyorsun ya. Sen benim, bir de mutlaka isim veriyorlar ya böyle. Sen benim kim olduğumu biliyormuşsun. Bilmiyorum. Mehmet abinin yeğeniyim ben. Mehmet kim onu da bilmiyorum. Tanımazsın tabii. Mahallemizde çok kıymetli bir abi Mehmet abi falan. Ay yarabbi ya. Canım kardeşim bu kadar yazıyor. Yeterli olmuş olsun, daha hani vermediğimiz haberler de var ama emme yapacak bir şey yok. Birazdan artık helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberiyle final ve veda.
2: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
3: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
4: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
5: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bilene. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacaksın hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. Arif Güven. Arif Güven Show. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Show'da.
3: Buyurunuz, kurban olduklarım, malumunuz, artık bugün de yüzdük, yüzdük, tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Ne diyelim, öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden siz kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler vallahi. Hep söylüyoruz, amaç belli, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtmak. Bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur ama canım kardeşim sonuna kadar içten bir affola. Evet, bugünkü performansla alakalı olarak da canım kardeşim bak, lütfen pilini tak da gel, seviliyorsun Arif Güven. Çok çok teşekkürler, bugün başka bir tadı vardı programın, öyle miydi bilmiyorum ama benim ağzımın tadı yok demek ki, ben hiçbir şey anlamadım. Böyle dur bakayım. Kral da alma zamanı geldi. Eyvallah Nevzat'ım, kurban oluyorum. Abi yetmiyor ya, doyamıyoruz. Yavrum ne yapayım? Şöyle neredesin? CD'leri alıp hemen senin yanına geliyorum abi. Orada programa kaldığım yerden devam edeyim. Ben mesai bitirdim paşam. Program bitiminde yolda olacağım. Şimdiden hoşça... Ey çok çok teşekkür ederim. Kemal'ımız da yollamış. Geç de olsa geldim. 71 Cüneyt. Sen geldin biz gidiyoruz ya. Şimdi çok keyifli böyle bir yazı buldum. Daha doğrusu bir haberdi bu. Okumak istiyorum canım kardeşim. Tüm parasını göndermiş diye böyle bir haber var. Diyorsun ki nedir hikayemiz? Bakınız, bu hikaye Anıtkabir'in yapımı için bağış yapan tek kişi Mehmet Kılavuz'un gurur hikayesi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okutman olarak görev yapan Aytekin Sözen, 2016 yılında yüksek lisans eğitimi döneminde Anıtkabir'in nasıl yapıldığına ilişkin arşiv taraması yaparken belgelerde bir kişinin bağışta bulunduğuna ilişkin not düşüldüğünü fark ediyor. Daha sonra Ankara'da Cumhuriyet Arşivi'nde araştırma yapan Sözen, 630 liralık bağışı yapan kişinin kendisi gibi yeni pazarlı olan yakın arkadaşı Yasemin Çakır'ın dedesi Mehmet Kılavuz olduğunu öğreniyor. Sözen devlet arşivinde yer alan bu belgeden Kılavuz'un torunu Yasemin Çakır'a bahsediyor. Çarşı mahallesinde yaşayan Yasemin Çakır 1975 yılında vefat eden dedesinin Anıtkabir'in yapımında kullanılmak için bağışta bulunduğunu öğrenince de haklı olarak çok seviniyor. Çerçevelettiği belgeyi evinde gururla saklıyor, ara başlık bu. Aytekin Sözen üzerinde Bozdoğan'ın Yeni Pazar Hükümet Mahallesi'ndeki çiftçi Mehmet Kılavuz tarafından ebedi şef Atatürk için yapılan Anıtkabir'e sarf edilmek üzere Ziraat Bankası vasıtasıyla milli şef İsmet İnönü adına gönderilmiş olan 630 liranın baş vekalet emrine verilmesi emir buyurulmuştur ve keyfiyet bu yolda adı acı geçen bankada yazılmıştır ifadesi yer alıyor. Ve bu belgeyi de Yeni Pazar'da yaşayan Kılavuz'un torunu Yasemin Çakır'a teslim ediyorlar. Büyük sevinç yaşayan Çakır 6 Nisan 1944 tarihli belgeyi çerçeveletip evinde gururla saklıyor. Yaşamı boyunca yardımsever biri olduğunu belirten Mehmet Kılavuz'un mezar taşına yazdırdığı "Bak ben geldim fani dünyaya. Bulabildim mi rızayı? Güvenme servet samana. Üşenme ara bul rızayı" yazılı mezar taşı da dikkat çekiyor. Ne kadar parası varsa canım abim, nurlar içinde uyusun, Anıtkabir'in yapımı için göndermiş. Yasemin Çakır muhabirlere yaptığı açıklamada dedesi ve babası hayattayken böyle bir bilgiye kendisinin paylaşmadığını da söylüyor. Adam bir de kimseye söylememiş bunu, biliyor musunuz? Dedem yardım etmeyi çok severdi. Onun Atatürk sevgisi çok farklıydı. Biz de onun torunları olarak Atatürk sevgisiyle büyüdük. Dedem Anıtkabir yapılacağı zaman 630 lira bağışta bulunmuş. Bu bizim için gurur verici bir durum. Öğrendiğimiz zaman çok mutlu olduk, gururlandık. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yattığı Anıtkabir'e bağışta bulunması bizi çok sevindirdi. Aytekin hocamız tarihçi olarak araştırdığı zaman kağıdı o bulup getirdi. Biz de diyor o zaman öğrendik. Hocamıza da çok teşekkür ederiz. Bu belgeyi hep gururla taşıyacağız. Ailemiz için gurur verici bir durum. Torunlarından torunlarına sürekli hatırlanacak bir hatıra. Bu arada tarihçi Aytekin Sözen'in ise Anıtkabir'in yapımındaki masrafların tamamının devlet tarafından karşılandığını belirterek o dönem herhangi bir bağış kampanyasının da yapılmadığını söylüyor. Ve şunları aktarmış, demiş ki Ankara'da arşivlerde uzun bir araştırmadan sonra oradan belgenin aslına ulaştım ve çok heyecanlandım. Hem Mustafa Kemal sevgisi, hem benim arkadaşımın dedesi, hem de diyor Yeni Pazarlı. Hakikaten o günü ağladım. Demek ki bu nasıl bir şeydir? Araştırmalarımda Anıtkabir'e yapımı ile ilgili 1939-1944 yılları arasında çalışma başlatılmış ama herhangi bir kampanya da başlatılmamış. Bütün giderler devlet tarafından karşılanmış. Fakat Türkiye'deki bütün il ve ilçelerden bir kişinin aklına gelmiş. Demiş ki ben Anıtkabir'in yapımına katkıda bulunmak istiyorum. Kendisine vazife çıkartmış. O dönemler burası Boğazdağ ilçesine bağlıydı. Boğazdağ'a giderek İsmet Paşa'nın hesabına 630 lira göndermiş. İkinci Dünya Savaşı yılları, ekonomik olarak çok zor koşullardayız. Bağışlanan 630 liranın o günkü koşullarda ne yapar diye bölgemizdeki yaşlara sordum diyor. O para o zamanlar Yeni Pazar'ın yarısını satın alır demişler. Ve dedem ne kadar para varsa Anıtkabir'in yapımına göndermiş. Bu diyor inanılmaz bir şey. Ve ben torunlarına bağış belgesinin kopyasını verdim. Aynı zamanda ilçemizdeki bazı vatandaşlara da verdim. Onlar da evlerini astılar. Ay kurban olurum ya.

0: Vallahi yani ne kadar koca yürekli bir insanmış ki torunları bile bilmemiş abi. Bu bağıştan onların da haberi yokmuş. Hani gururla bahsedilecek ve övünülecek bir şey ama Mehmet Dede tevazu etmeyi seçmiş. Ve bence yaptığının değeri çok daha katlanmış bu durumda. Yemin ediyorum gözlerim doldu gençlik. Velhasıl çok da artık ciddi ciddi böyle bir duygusallık oldu. Çok konuşamayacağım. Seviyorum sizi. Yeniden buluşuncaya kadar da her şeyin keyfinize ve gönlünüzce olmasını temenni ediyorum. Hatamız olduysa affola. Hoşça kalın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
2: Dark and cold. Bayanlar baylar. Perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantaj

0: Havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Bugün evde tekim, üzümlük ekim.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı İrem Derici ile yaptık. Durum Çok Acil isimli çalışmasını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Demet Akalın'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yerinde Dur radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Burcu Güneş'ten dinledik. Ben Yanmam isimli şarkısıyla radyonuzda günümüze keyif katan isimlerden biriydi sanatçı. Hemen sonrasında ise Mele Bedel'le devam ediyoruz. O da bir Mustafa Sandal şarkısını sizler için yorumluyor. İki tas çorba radyonuzda.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen ismi Ediz Kulaklarınızdaydı. Biraz geçmişe gittik onunla birlikte. Çıktığı dönemin en sevilenlerinden biriydi, olmamış mı? Radyonuzda sizlerle buluşan Ediz şarkısıydı. Hemen ardındansa bir düetle devam edeceğiz. Sibel Can ve Apio burada şimdi. Kıyamam isimli düetlerini seslendiriyorlar.

Pop müziğin sevilen ismi Zeynep Bastık radyonuzdaydı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde bizlerle paylaştığı ama oldukça da sevilen hit şarkılarından biri Ara'yla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Mabel Matiz'le devam ediyoruz bu kez. Umrum Dışı isimli şarkısı radyonuzda sizlerle. Sana

0: seni.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Merve Özbey'di konuğumuz. Bir İmkansız Var isimli çalışmayı onun güçlü yorumuyla birlikte radyonuzda sizlerle buluşturdum. Hemen ardındansa Berkay'la devam ediyoruz. O da Bana Sen Gel isimli şarkısını seslendiriyor.

90'lı yıllardan bu yana birçok özel şarkıyı bizlerle buluşturan yine özel seslerden bir tanesi Mustafa Sandal Gel Bana isimli şarkısıyla bu kez radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. O da Yangın Yeri isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hadise radyonuzdaydı, yakın süreçte bizlerle paylaştı ve birçok popüler müzik listesinde de zirve yarışı veren şarkılarından bir tanesi Ara Beni ile radyonuzda sizlerleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında İhsan Dünsal'la devam ediyoruz. O da Gönder Gelsin isimli şarkısını seslendiriyor.

Pop müziğin önemli bestecilerinden biri Bora Duran'dı konuğumuz. Sana Doğru isimli şarkısı aslında bayağı önce bizlerle buluştu, ancak hem çıktığı döneme damgasını vurdu hem de hala dinlemekten oldukça keyif aldığımız hit şarkılardan bir tanesi. Bir kez daha dinlemekte umarım keyfinizi yerine getirmiştir. Bora Duran'ı uğurlarken ise Tantaşçı'ya merhaba diyeceğiz. Gidişat isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle şimdi.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon: 320 2076 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon: 335 0335.
2: Eskimeyen eskiler.

Metin Arolat, Dert Değil isimli efsane şarkısıyla birlikte bizi geçmişe götürdü ve nostaljik anlar yaşattı. Umarım keyif almışsınızdır dinlediğiniz bu özel şarkıdan. Bir kez daha kendisini de anmış olalım. Hemen sonrasında Asil Gök'le devam ediyoruz. Biraz daha hareketlenme zamanı şimdi. Ne Oldu Böyle isimli şarkısını seslendiriyor o da. Benim olmadığım

Müziğin sevilen seslerinden biri Gülşen kulaklarınızdaydı. Biraz geçmişe yolculuk yaptık onunla birlikte. Çıktığı döneme damgasını vuran albümlerden de bir tanesiydi. Ön Söz isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa Emrah Tuğ'la devam ediyoruz. O da Siyah isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder.

Okulaklarınızdaydı. Yine Seni Severdim isimli çalışmasıyla dinledik kendisini ritmimizi bozmadan. Şimdi ise önemli bir söz yazarı ve besteciyle devam edecek müzik yolculuğumuz. Soner Sarıkabadayı burada Kendileri isimli şarkısını seslendiriyor. Daha iyi.

Köfün ve Yine Bana Var isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Yalın'dan Bir Bahar Akşamı isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı, anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Küçük bir çocuk gibi güvendim. Bir sözüne, gözlerine yenildim. Sen kaderim bildin ama

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
5: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın salısı başladı, biz de bu güzel günü paylaşalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel salı gününde önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rana mikrofon başında olacağım ve tabii ki hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugün de günden keyif almak istiyorsanız, bugünü daha keyifli hale getirmek istiyorsanız açın radyonuzu, yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses.

Hep merak ettiğim bir sorunun cevabını bulmuş bulunmaktayım. Bakalım siz de merak ediyor musunuz? Mesela kilo verdiğimizde o fazlalıklar nereye gidiyor? Yani eriyip vücuttan mı atıyoruz? Birden havaya buhar olup yok mu oluyorlar o fazla kilo? Mesela 3 ayda 15 kilo verdiniz. Yani ayda ortalama 5 kilodan, ki normali budur genel olarak, ayda 4-5 kilo civarında verirsiniz. 3 ayda 15 kilo kaybettiniz. O 15 kilo nereye gitti? Kilo verirken vücutta yakılan yağın nereye gittiğini bilim insanları açıklamış ve araştırmacılara göre kaybedilen yağ kütlesinin %84'ü karbondioksite dönüşüp nefes yoluyla atılıyormuş. Buhar olup uçuyormuş yani. Geriye kalan yaklaşık %16'lık bölüm ise suya dönüşerek ter ve diğer vücut sıvıları ile birlikte atılıyormuş. Böylece nasıl kilo verdiğimizi, verdiğimiz kiloların da nereye gittiğini öğrenmiş olduk. Şimdi gereksiz gibi gözükse de belki de günün birinde işinize yarayacak olan bu bilgiyi de aklınızın bir kenarına yerleştirmiş oldum. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: şimdik yaş ilerledikçe tabii zihnimizde bir sürü bilgi biriktiği için onları böyle sıkıştırıyoruz. Gerekli olanları kullanıyoruz. Gereksiz olduğumuzu düşündüğümüzü de bir kenarda dosya içinde saklıyoruz. Unutmuyoruz aslında. Yaşlanan beynin yavaş yavaş gerilediğini söyleyenler varsa, hani zihnim artık bazı şeyleri kabul etmiyor, hafızam gerilemeye başladı diyenler varsa onları çok da fazla ciddiye almayın. Çünkü yeni bir araştırma uyum sağladığını söylüyor zihnimizin. Yaşlılıkta görülen hafıza değişimlerinin bir gerileme olmadığını, beynimizin bu birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak amacıyla kendini yeniden optimize ettiğini ortaya çıkartmış. Yani sıkıştırıyor dosyaları işte zihnimiz. Bu kadar basit aslında. O sıkıştırılmış yerlerden çıkartmak bazen zor oluyor. Küçücük bir yaşta, daha hayata ilk adım attığımız zamanlarda zihnimiz ne kadar fazla yere sahipse, ilerleyen yaşlarda, yaş geçtikçe o kadar da beynimizdeki kapasite aslında azalmaya başlıyor. Şöyle ki bilgileri işleme kapasitesi yavaşlıyor çok dolu olduğu için. Bu yüzden gereksiz bilgilerle doldurmayın zihninizi, gereksiz insanlara takmayın kafayı, gereksiz olaylar için üzmeyin kendinizi ki zihninizde yer kalsın gerekli olanlara.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Eskiyi özlüyoruz. Modayı biraz daha eski zamanlardan takip ediyoruz. Geçmişte ne varsa retro adı altında tekrardan gündeme gelmeye başladı. Sonuç olarak eskiye dair pek çok şey hayatımıza tekrardan girdi. O yılların enerjisini, o yılların mutluluğunu özlüyoruz aslında. Peki o yılların şarkılarını da özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Bu yüzden o yılların şarkılarını da yeniden seslendiriyorlar. Bu kez yeni bir düet haberi geldi. Tantaşçı ve Baha'dan, vakti zamanında Baha'nın seslendirdiği Kutup'ta Yaz gibi şarkısını Tantaşçı ile birlikte yeniden seslendirdi Baha. Bahçeden Akustik Baha Şarkıları serisinin ilk kaydı olarak gelmiş oldu Kutup'ta Yaz gibi. Serinin adını şöyle açıklayalım size. Tantaşçı'nın Bodrum'daki bahçesi Bahçeden Akustik olarak karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu özel mekanda gerçekleştirilen akustik oturumlardan yeni şarkılar, daha doğrusu yeni yorumlar ortaya çıkacak. Bakalım, ilk olarak Kutup'ta Yaz gibiyi seslendirdi Baha ile birlikte Tantaşçı. Bundan sonra hangi isimlerle tekrardan bir araya gelecek, merakla bekliyor olacağız.
1: Radyo Ses.

0: kan bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Kulaklıklar günlük hayatın vazgeçilmez birer parçası oldular mı? Oldular bence. Kullanıyoruz. Yani bakıyorum pek çok ünlü kablolu kulaklık kullanıyor. Evet, kablosuz kulaklığın gerçekten zararlı olduğunu söylüyorlar. Sürekli kulaklık kullanma ihtiyacınız varsa ilk tercihiniz kablolu olsun. Gerçi bu yeni yapılan telefonlara da artık kablolu kulaklık yeri yapmıyorlar ama onun da bir yolunu bulmuşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Peki kulaklığın sesi de önemli. Yani ne kadar çok kullandığınızdan ziyade ne kadar yüksek ses

0: seste kullandığınız da önemli. Kulak, burun, boğaz uzmanları yüksek sesle uzun süreli müzik dinlemenin kalıcı işitme kaybı riskini arttırabileceğini söylüyorlar. Ancak önemli bir detay var. Kulaklığı kullanmadan önce kulağınızın içini kurutun demişler. Kulak içi pamukla, ki kullanması aslında çok da faydalı değil ama yine de, kulaklık kullanmadan önce kulağınızın içindeki nemi aldığınızda çok da önemli bir sorun çıkmayabilir. Çünkü nemli kulakta problemin daha yüksek olacağını söylüyorlar. Bu yüzden havuzdan, denizden sonra kulaklarınızı mutlaka kurulayın demişler ama biz tabii artık yazı geride bıraktığımız için neyse, bu bilgi de aklımızda olsun. Bir de çok yüksek seste, çok maksimum seviyede kulaklığı kullanmayın diyorlar. Böylece kulak sesini daha düşük seviyede kullandığınızda ve kulağınızdaki nemi aldığınızda daha sağlıklı olacağınızı söylemişler. Bu haberde haberiniz olsun diyelim. Siz yine müziğin sesini en sevdiğiniz şarkılarda açmayı ihmal etmeyin ama mümkünse kulaklıkta değil diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Zaman zaman aynanın karşısına geçince saçlarımızda beyazlar görüyoruz. Aslında bir yaşlanma belirtisi değil, çünkü genç yaşlarda da saçlarının içinde beyazlar olanlar var. Genç yaşlarda da saçları beyazlayanlar vardır mutlaka aranızda. Ama hani belli bir yaştan sonra, böyle 35'ten sonra, 40'tan sonra daha fazla görüyorsunuz. Daha çok çoğalıyor. Gördükçe belki de kopartıp azaltmak istiyorsunuz. Yapmayın. Evet, yerine daha fazla beyaz çıkmıyor ama tekrardan o koparttığınız saç belki de daha güçlü ve tekrardan beyaz olarak çıkıyor. Bu yüzden saçlarınızın azalmasına, saç köklerinizin zarar görmesine gerek yok. Kabullenmek lazım gelen beyazları. Hatta bence aynada baktığımızda ışıltı katıyorlar saçlarımızın içine. İşte böyle her anın tadını çıkartıp her şeyi daha keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Tek tük beyazlar başladıysa saçınızı hemen boyatmayın diyorlar. Hele ki saçınızı dipten boyattığınızda o beyazların daha görünür hale geleceğini söylüyorlar. Bazen olduğumuz gibi hayatı kabul edip daha keyifli yaşayabiliriz. Her gelen beyaz telin bize daha fazla olgunluk kattığını, gördüğünüz her kırışığın yaşanmışlıklardan oluştuğunu, her bir gülümsemenin yüzünüzde, belki de göz kenarlarınızda, kaz ayaklarınızda birer çizgi daha oluşturduğunu düşünün. Bunlar hayatın size güzellikleri olarak gelsin. Umarım güzel anılar biriktirmişsinizdir göz kenarlarınızda ve saç beyazlarınızda diyelim. Yeni bir gün daha başladı. Bugünü bir daha yaşamayacaksınız. Bu yüzden kırışıklıkları, beyazları kafaya takmak yerine bu güzel salının tadını çıkartalım hep birlikte. Radyo Ses.

0: sonra.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
3: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Şimdi malum sonbahardayız mevsim olarak. Yapraklar dökülmeye başlayınca saçlar da daha fazla dökülüyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Sonbaharda daha fazla saçlar dökülüyor. Eğer saçlarım normalden daha çok dökülüyor diyorsanız günde 100 tele kadar normal diyorlar. Tabii ki oturup tek tek saymayacağız ama tahmini olarak anlayabilirsiniz saçlarınızın ne kadar döküldüğünü. Fakat başka sebepler de var. Özellikle kadınlarda bazı hormonal sebepler dolayısıyla saçlarınız daha fazla dökülüyor olabilir. Bunun için bir uzmana başvurup testler yaptırmanız gerekiyor. Bu saç dökülmesinin hormonal mi yoksa sonbaharsal mı olduğunu bir anlayacaksınız. Sonrasında tabii ki önlem almanızı gerektirecek şeyler olabilir. Mesela saç bakımınıza belki gerekenden bir tık daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Her gün değil gün aşırı yıkamanız gerekiyor. Sık sık şekillendirmemeniz, kendi haline bırakmanız gerekiyor. Belki de seyrek dişli tarakları tercih etmeniz gerekiyor. Belki de daha fazla fasulye, mercimek, yumurta, yoğurt, peynir tüketmeniz gerekiyor. Çinkonun da saçlara iyi geldiğini söylüyorlar. Demir eksikliğinde de saçların döküldüğünü söylüyorlar. Bu yüzden yediklerinize de dikkat edeceksiniz. Evet, dışarıdan da bakacaksınız ama gerekli testleri de yaptırmayı ihmal etmeyeceksiniz diyelim. Sadece sonbahara bağlamamak lazımmış. Radyo Ses. Radyo.

0: Eğer siz de böyle büyük anneli, büyük babalı bir evde büyüdüyseniz şanslısınız. Ben çok şanslı hissetmiyorum kendimi çünkü hiçbirini göremedim ne yazık ki. Bu yüzden hep daha fazla severim böyle yaşlıları, büyük anneleri, büyük babaları. Belki de eksikliğini hissediyorum. Olabilir. Varken yanınızda kıymetini bilin, birlikte daha fazla vakit geçirin, hatta birlikte bulmaca çözün. Onlar bulmaca çözmeyi çok severler çünkü. Zihni genç tutmanın yollarından biridir aynı zamanda bulmaca çözmek hanımlar beyler. Bilinen en eski yöntemlerden biridir de. Hani günümüz koşullarında telefonunuza indiriyorsunuz belki bulmacaları ama böyle gazetelerde bulmacalar vardı eskiden, çok severdim onları çözmeyi. Büyük annenizle, büyük babanızla oturup birlikte bulmaca çözün. Hem kendi zihninize yatırım yapın hem de onların zihnini kuvvetlendirin. Çünkü bilinen en kadim zihni genç tutma tavsiyelerinden biridir bulmaca çözmek. Tabii ki düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek evet önemli ama zihninizi genç tutabilmek için de bulmaca çözmek de önemli. Yeni bir dil öğrenmek, hadi olmadı yeni şarkıları ezberlemek de, yani yeni bir şeyler ezberlemek de önemli, okumak da önemli. Birlikte vakit geçirdiğinizde belki de büyük annenizden örgü öğrenmek de önemli. Hem siz yeni bir şeyler öğreneceksiniz hem de büyük annenizle birlikte daha fazla vakit geçirmiş olacaksınız. Sadece büyüklerle değil, arkadaşlarla, sevdiklerinizle de bu önemli detayları hayatınıza eklemeyi unutmayın. O detaylar ilerleyen yaşlarda daha fazla ihtiyacınız olacak detaylar olacak.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Çıtır mutluluk.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Egzersiz diyoruz ya, iyi geliyor gerçekten diye. Hadi pazartesiyi boş verin, ayın başını boş verin. Bugünden başlayalım egzersiz yapmaya. En basit egzersiz yürüyüş. Fakat onların da trendleri varmış. Yani siz trendleri falan bir kenara bırakıp her gün mutlaka bir 20-25 dakika yürüyüş yapın. Yarım saat yürüyüş yapın vaktiniz varsa mutlaka. Fakat trendi merak ediyorsanız da söyleyeyim. Japon yürüyüşü trendi çok gözde. Aralıklı yürüyüş antrenmanı. Yani aslında her yaş için erişilebilir bir yöntem diyorlar. Hem kan şekerini, hem fiziksel dayanıklılığı, hem kalp sağlığını destekliyor diyorlar. Peki nasıl yapacağız bu Japon yürüyüşünü? Daha önce bahsetmiştim ama kaçıranlar, unutanlar olduysa şöyle hatırlatayım. 3 dakika hızlı yürüyeceksiniz, 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Tavsiye edilen minimum 5 set. Haftada 5 gün boyunca günlük 30 dakikalık yürüyüşlerle bu şekilde yapacaksınız. Yani 3 dakika hızlı yürüyüp 3 dakika yavaş yürüyeceksiniz. Böylece vücudunuz daha sağlıklı, daha dirençli olacakmış. Hadi bir deneyelim Japon yürüyüşünü de. Başlayalım bakalım.
1: Radyo Ses.

0: Eski bir gelenektir yazlık kışlık yapmak böyle mevsim geçişinde. Hala yapanlar var mı aranızda bilmiyorum. Yazlıkları bir kenara kaldırıp kışlıkları çıkartıp sonbaharlıkları çıkartıp bir önceki yazdan kıştan kalmış kıyafetleri deneyip hangisi oluyor hangisi olmuyor diye karar verip elemek. En zevkli anlardan bir tanesidir bence. Hem yeni gelenlere yer açıyorsunuz hem de şöyle bir toptan baştan aşağı gardırop temizliği yapıyorsunuz. Ancak yazlık kışlık ayarlarken bazı incelikler var. Bir sonraki mevsimde çıkarttığınızda kıyafetleri, aksesuarları yeniden aynı temizlikte kullanabilmek için. İlk önce bir kategorize etmek gerekiyor. Kullanılacaklar, kullanılmayacaklar, eskiler, yeniler vesaire. Sonrasında tabii ki kalanları doğru şekilde yerleştirebilmek için temiz kaldırmak gerekiyor. Asla giyilmiş kıyafetleri kaldırmayacaksınız. Biliyorum öyle yapmayacağınızı çok iyi biliyorum ama hatırlatmış olayım. Yıkayıp ütüleyip kaldırmak en doğrusu hanımlar beyler, haberiniz olsun. Doğru saklama malzemesi seçmek lazım. Doğru saklama kutusu, vakumlu poşetler, ayakkabı kutusu, hurçlar, depolama sandıkları, ev düzenleyicileri, saklama çözümleri gerçekten çok önemli bu aşamada. Katlarken kumaş tipine de dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar. Özellikle mayolar ve bikiniler özel ilgi istiyorlar. Tüm bunları kararlaştırdıktan sonra, ayarladıktan sonra yazlık kışlık değişimi yapabilirsiniz. Ben şimdiden hatırlatmış olayım, yazlık kışlığa henüz geçmeyenler büyük bir ihtimalle vardır. Daha erken de olsa hala yazlıkları kullanıyoruz ama değişim yapacağınız zamanlarda bu önemli detaylara da dikkat edin.
1: Radyo Ses. Radyo.

tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü, destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.

Sağlıklı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Selamlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: önce.
1: Evlatlar üzerine ilginç araştırmalar yapılıyor. Çok değişik bir araştırma. Yani bilmiyorum, herkes için geçerli mi, gerçekten doğru sonuçlar mı çıkartmışlar? Demişler ki bu araştırmada, eğer bir kız çocuğunuz varsa baba olarak ömrünüzü 74 hafta kadar uzatıyor. Ancak erkek çocuğunun herhangi bir katkısı olmadığını söylüyorlar bunda. Eğer baba değil de anneyseniz ömrünüzü uzatmıyor çocuklar. Her bir çocuk annenin ömrünü 95 hafta kısaltıyormuş. Yani değişik bir araştırma. Çok da inanası gelmedi insanın ama tabii ki harcadığınız çaba, gösterdiğiniz emek, evladı büyütmekte ne kadar zorlandığınız bence anlatılıyor burada. Ömrünüzü ömür katan evlatlarınız olsun diyelim. İlginç bir araştırma. Annenin ömründen her bir evlat 95 haftayı götürürken babanın ömrüne 74 hafta ekliyormuş kız çocukları. Erkek çocukların bir katkısı olmuyormuş. Tabii onları da ayırt etmemek lazım bence. Ya her araştırmaya da inanmamak lazım diyelim ama yıllarını vermişler, araştırmışlar bilim insanları da. Bunu da paylaşmak istedim. Evlatlar diyelim, ömrümüzün en önemli parçaları. Sağlıklı uzun ömürleri olsun bu güzel güne de. Sahip olduğumuz her şey için şükrederek devam edelim mi?
2: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Haftanın sabısı dedik, bu güzel güne de yine hayatın ritmiyle keyif kattık ümidi ediyorum. Aynı keyfi almışsınızdır. Hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdayım. Dolayısıyla yarın da görüşeceğiz. Yine hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Bugünlük hoşça kalın diyorum. Bize ayrılan 2 saatin sonuna geliyoruz artık. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, yarın yine hayatın ritmiyle buluşacağız. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendime uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Denaks'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denaks ticari araçlarda.
3: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
6: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
8: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
9: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Dolar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Kontinental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper